Ama da abi sen bu kız için ne kız için ne da bir daha sen çok tamam tek bekan bu da ot kız için abi bekan bu da var çiğil abi. O bal çiğil kedi de o zemle ediyor sağ ol çiğil o. Ha bu çiğil abi iyi bayına ne. Evet tamam o da abi ne. Tamam abi sen bu kız için ne de da bir daha sen tek bekan bu. Hep bu kız için çiğil